0: Biz başkanı seçmemiz.
1: Sen ne diyorsun?
0: Go ahead and put me on standby for.